makasnyane punika di sajroning bebacakan tari kayane punika.